0: 추첨으로 번호를 결정합니다. 경기 전까지 새로운 장소에 적응할 시간을 갖는데요. 낯선 환경에 대한 스트레스를 관리해주는 겁니다. 무게가 570kg이 넘는 이 황소는 7년간 챔피언 자리를 지킨 황소의 혈통을 이어받았답니다.
1: 무슨 일 때문에?
2: 긴지.
1: 아, 긴지. 아, 괜찮으세요.
2: 예, 괜찮으세요. 무슨 사도? 무슨 일이? 5시 아무서 6 yaşındaydı geçen sene. Bu sene 7 yaşında. 6 yaşında önce başını sağladı.
1: Anladım.
2: Şimdi bunlarda şey var. Söz hayvanlar mesela taze zaman attığın zaman bunların da kafaları tam gelişmemiş oluyor. Boynuzları gelişmemiş oluyor. O yüzden boynuzlar da çok kolay yara alıyor. Ama yeşil yedisini mesela aldığı zaman fazla yara almıyor. Güreşmesi de iyi oluyor.
0: 지난 경기 이후 1년 동안 이 대회를 준비했다는데요. 운동선수들처럼 훈련을 시킵니다.
2: normalde mesela yemi dışarıda kaydırdan gezdiriyorsun getiriyorsun yani mesela açısın artık da şey yapsın.
0: 훈련을 담당한 에키스 씨는 매년 소씨름 대회에 나옵니다.
3: Yani gönülden gelen, içten gelen bir has, şeydi o. Hastalık. Bu yani devamlı benim akırımda o kuzu olur. Bir iki inek olursa bir tane illa ki o kuzum olur. Güreş tosun bir.
1: Peki o zaman oğlunuz mu? Bu mu?
2: Normal.
1: Şaka yaptım.
4: Çok iyi oluyor.
1: Merhabalar. Merhaba.
0: Orada bekleyeceğiz. 오늘 경기를 앞둔 소입니다. 네 살인데 첫 출장입니다. 소의 이름 다일은 강하다는 뜻인데 챔피언이 목표입니다.
1: Siz bu yarışa neden katıldınız? Katılmak istediniz?
5: Biz de severek bir spor yapıyoruz. Sevdiğimiz spor dalıdır. Boğalarımız bizim canımızdır, bebeğimizdir. El bebek gibi bebek besleriz. Bir çocuğa nasıl bakılırsa boğaya da öyle bakılıyor.
0: 소는 평소 자신을 돌봐주던 사람을 알아본다는데요. 사육사가 있으면 괜찮다고 해서 가까이 가봤습니다.
1: 잘해. 알았지? 잘해도 돼. 잘해. 이겨.
0: 오늘 챔피언이 될지 기대됩니다. 고원에는 상업식당이 많지 않은데요. 이 기간만큼은 걱정 없이 먹거리를 즐길 수 있습니다. 황소 씨름 대회는 각기 다른 터전에서 살아온 주민들이 고원에 모여 즐기는 명절이자 축제입니다. 이 기간에 고원은 캠핑장이 되기도 합니다.
6: 뭐? Türkiye tokat sobası, tokat. Buradan odunlarını atıyoruz.
7: Buradan ateş, ateş atıyoruz. Közdeğim diye kül
1: geliyor. Wow.
0: Aretçok'e mudovi를 피하고 가족과 친구들끼리 소풍도 즐기니 이만한 휴가가 없습니다.
6: Benim köyüm Artvin, Yusufeli, aşağıda, çoğunun kenarında falan. Şimdi bunlar Ardeşen'den geldiler. Rize Ardeşen'den geldiler. Erzurum'dan gelen var. Yani bir kültür. Geliyorlar hem piknik yapıyorlar hem gezmiş oluyorlar hem de boğa güreşlerini izliyorlar falan.
0: 황소 씨름 대회는 여름철 소들을 보험 목초지로 데려가는 튀르키예 이동 목축 문화에서부터 시작됐습니다.
6: çünkü ihtiyaç. Onları belli zamanlarda harman ayında harmanda kullanmadan önce böyle dağa gönderirler. O dağda hayvanlar beslenir. Ondan sonra harmana inerlerdi. Tabii dağa gönderdikleri zaman orada mutlaka güneşirler bu arada.
0: 무작위로 싸우다 절벽에서 떨어지거나 부상을 입는 사고가 빈번했습니다. 그래서 먼저 싸우게에 서열을 정리한 것이 황소 씨름 대회입니다. 본성에 따라 힘을 겨루는데요. 해를 가하거나 피를 흘리게 하는 행위는 금지. 한쪽 소가 스스로 등을 돌리거나 도망치면 그 즉시 경기는 종료됩니다. 드디어 소들이 모습을 드러내고 경기가 시작됩니다. 약간 흥분한 것도 같은데요.

0: Evet.
1: Malımız vardı, geçimiz vardı, geçiye yürüdük.
2: Geçiye çağırdık.
0: Var mı biri?
3: Orada biri.
4: İcanlı'nın먼저 마을을 돌아보기로 했습니다.
3: 부탄 우리일에 karşılıklı ıslık
4: yapacağız. 주민들의 80% 정도가 아직도 휘파람 언어를 사용한다고 합니다.
0: 네, konuştunuz?
5: Bana yüksel diye çağırdı.
0: Evet.
5: Ben de ne yapıyorsun dedim. Oturayım burada dedim ben.
0: Sık sık böyle konuşuyor musunuz?
5: Biz karşıdan karşıya her yere konuşuyoruz.
0: Ne dedi?
6: Anlamadım.
4: 뜻은 모르고 간신히 소리만 내는데요. 그래도 대단합니다.
0: 오. 아마 nerede? 계속요.